Yani ben seni imanayım olma abi. Abi. Dişime değişen. Oh, evet. İdi tafşar olmayı.